0: Farkındalığı FTV.
1: What about FTV?
0: Farkındalığı FTV is back in the area and available for calls.
1: Roger, we'll let FTV.